Sorun cayi, lagjil olan kuru nyotun sonradi. Salın kargır, huamcuk sarpıl kılı. Kani karlımcır, gortak anıp cacık bir yolu. Sonri gajırca çeşeğe. Rambam tomcan amasımcı olan kuru rıgı nacuk yolu. Sonri nın dınruğduk kıçık çıgıdı yon sağıcıb tabi. Olan kuru lartan doba ama nyon donkın çanma. Sorun cayi, lagjil olan kuru sonrı peypere gapsışı. Rekhti kapır ancağı, kıçıksım tığı, tıvdın ıvdın gı. 그 특허를 긁어야 하네.